yani kalende pertaşkanın kalı sefer bir kovalele kantı kalı madur alkes sobadanya tabak ayırlenyi kefıkraçın bıtan yerdeyi asara kinci mençal kuyçı pro bir bilim imet kısı emniyaz mamma o